Ole tato por kalam yole ata ole tayao yole rewa tato uto fe lo ilungo pe ulia ile ngang fifi tele ya ute fatalo fatua ifa ma lord fola mulwia ile fajitile ngang fafta ile tuwe pio na mumori ya nana unal fafta ile ne yaso ile ngatele ole upo